Parisi. Gibi seni ekibide en lahmisha magvante yeprak. Harisi. Lahmisha we chili and tomato sauce vante. Harisi. Gibi seni ekibide en lahmisha magvante yeprak. Harisi. Lahom, lahom, agbo, dimo. Kibisi ni, kibisi vante, kibisi ruti, kibisi lam, aruni, upo, vuti, laho, votimo. Super vutimo ka. A little spice, o mag vosi, yep rock. Harise, kibisi ni, a kibiba, and laho, misha, mag vuti, yep rock. Harise, kibisi ni, a kibiba, and laho, misha, mag vuti, yep rock.